0: Ne yapıyorsun abi?
1: Arkadaşlar son kapat mı?
0: Nasıl nerede? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

0: sonra Sıfır Sabri 10 Polo Sega Tüvet 00 Rüke Riyan Ekmeni Resiz Züzü.
1: Ve Kozakçak Kulesi'yle Fikirin.

0: Ben merhaba, bu için ücretini oynatıyorum. Ben yine ben de sesiz değilim.
1: Siz hakkında izin gözlerseniz de sana sesle kubrekanı kesen tamamlandığımız.
0: Kırdı. İlk sönderiz itarifin pubel. Sana da elektrasyon sürü sessiz kuarşı ve pubel düzeyini.

0: Second as well. Yes, Hal, is it going to be said? Is it going to be said? Yine daha düzen kapitesi etmiş sahibi. Tekme esasını tolken ihtiyacı.
1: Evet, o zaman düzen kapitesi.

Transform falan güzel. Zaten o bir şansı da falan yapıyorum. O da bu slide etmeleriyle söylüyor. Her gün destekleyen bir iş etmeleriyle. Bu bir şansı da var. Adı öyle. Bu bana sağlık ilgileri sağlık. O yana bana o kadar çok. Sizler adı çınlar. O bir gidip o sıkılamayla. Bir şansı da falan güzel. Şansı da falan güzel.